Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı 105.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Nadezda isimli RoRo gemisine drone saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi. AK Parti şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Akut'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırı arkadan çarptığı kazada 3 ağır 18 kişi yaralandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteva Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Aksesuar reklamları sunar. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Ben düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek, 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: sabah ayın. Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

kaçıncı çalışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: tehdit. Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: ama gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları süren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin ismi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'de düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililerle Arap Ligi Genel Sekreterinin katılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarının açıklandığını belirterek, 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacı projelerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere destek almaya hak kazandı dedi. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

Türkiye saatlerimiz 15.06. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar bugün de duygulara hitap eden en özel, en güzel şarkılarla ben buralarda olacağım. Haftanın ikinci iş günü, güzel bir gün, güzel şarkılarla başlamış bulunuyoruz. Sizler dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de demek istiyorum.

İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesini hemen sizleri bekletmeden uğurladım ve gönderdim. İstek attım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Gerçekten listemde çok özel çok güzel şarkılarım var. Sizler ne yapıyorsunuz? Bizleri takip bırakmıyor. Frekanslarınızı değiştirmiyorsunuz. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için lider gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider.

0: Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Aldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Mesajlar bir hayli yoğunlukta ama biliyorsunuz ki bizim bir formatımız var değil mi? Saat 20'den sonra kader mahkumu mesajlarına yer veriliyor sevgili dostlar. 20'den sonra okunuyor. Gelen kısa kısa mesajları ben şöyle kısa bir şekilde değerlendirmeye alacağım. Ama gerçekten çok uzun yazıyorsunuz. Hani ben yapmadığım için o programı bunun için değerlendirmeye alamıyorum. Sadece kısa öz olanları okuyacağım ve geçeceğim hemen hızlı bir şekilde. Damla Hanım en güzel şarkılar en güzel dinlet. Sizlerle diyor Bağdat İşhanı'ndan sizlere ve tüm sevdiklerime selamlar sevgiler. Ters Selim Yavuzsırk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Samsun Gurbet'te olan oğlum Canganık için Ahmet Kaya'dan diyor. Metris'in önünde şarkısını istiyorum, onu çok seviyorum. Biz çok zor günler atlattık, daha da güzel günler geçireceğiz inşallah. Kavuşacağız canım oğlum diye mesajını ulaştırmış. Dediğim gibi şarkıları şöyle seçeceğim, formatı uyanları listeme dahil edeceğim. Selamünaleyküm abla, biz Enes Çoruhlu ve demiş Enes Güneş, yine her salı olduğu gibi seni dinlemekteyiz buradan. Bugün doğum günü olan İbrahim Arslan'ın doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyoruz. Aziz Efe, Span, Mustafa Kurt, Ahmet Durmuş ve Can Göçer'e Çay Zamanı Oradayım şarkısını armağan ediyoruz. Ablam dünkü isteğimiz Belalar Çalmadı, ikisini de peş peşe bekliyoruz demiş. Vallahi dün biliyorsunuz o kadar çok yoğundum ki sevgili dostlar, şarkıları yetiştiremedim, onun için ilerleyendeki dakikalarda sizleri kırmayacağım. Tek tek şarkılarınızı formata uyanları listeme dahil ediyor olacağım. Damla abla ben diyor Canganık, abilerim Mustafa Kurt, Yasin Durukaya ve Ahmet Durmuş abime Atakan Hancı'dan Yasımsın şarkısını armağan ediyorum. Tüm radyo dostlarına gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler sevgili dostlar. İstek hattım anında devrede 0542 744 6555 diyelim. Mesaj yoğunluğuna göre şöyle şarkıları da mesajları okuduktan sonra şarkılarımızı da teker teker gönderelim. 16'dan sonra Arabesk şarkıların çalımına geçeceğim. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Yıldız Silve'nin o güzel şarkılarından bir tanesi şimdilik sizler için radyomuzda yerini almış bulunuyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Nazan ve güzel şarkılarla yoğun bir şekilde yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dostlar. Şöyle gelen mesajları da kısa kısa değerlendirmeye alacağım. Formata uygun şarkıları şöyle

0: Hanım. Çok teşekkür ederiz ablacığım. İyi ki varsın demiş. Sevgili ada mesajını ulaştırmış. Gülnur ablam içinden güzel şarkılarım armağanım oluyor. Hemen sonrasında sevgili Afa abimiz de bizleri dinliyor. Ona da armağan etmek istiyorum. Selam Damla Hanım. Ben Samsun'dan Emine Biricik oğlum ve kızım için. İkisi de diyor gurbette. Müslüm Gürses'ten Yol Ver Dağlar şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Eylem Aktaş'tan Yüreğinde Tut şarkısı var mı arşivinizde acaba demiş dinleyicimiz. Arşivimizde var ama isteklerimiz bir aile yoğunlukta. Onun için şöyle listeme dahil edeceğim. İnşallah zaman kalırsa o güzel şarkıya da yer vereceğim. İstek attım anında devrede 0542-744-6555 diyelim. Tuğçe Kandemir'in bu güzel şarkısıyla sizleri baş başa bırakmadan önce öyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlüme yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm değerli dinleyicilerime armağanım oluyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: 15.48 yaptık Türkiye saatlerimizi. Şöyle gelen mesajımla yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dostlar. Annesinden diyor bal gözlüsüne nice mutlu yıllara. Seni her şeyden çok seviyorum. Hep birlikte inşallah Samsun. Gurbette olan Fırat Yeşilyurda Eylem Aktaş'tan Yüreğimde Tut şarkısını armağan ediyorum demiş. Şöyle o güzel şarkı da şu an listemde. Hemen sizleri bekletmeden göndermek istiyorum. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz.
4: Damla yayında.

0: 16.05 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi, yoğun bir şekilde yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Damla abla merhabalar, güzel yayınlar, kolay gelsin. Uzun zamandır mesaj yazıp yazmak nasip olmadı, bugüne kısmetmiş. Sıradaki parça bana ve ekibe artı sana gelsin Sefa demiş 112'den. Oo Sefa Bey hoş geldiniz, nerelerdesiniz, en güzel şarkılar sana ve ekibine de armağan olsun diyorum. Şöyle diğer mesajıma da hemen geçmek istiyorum. Edip Akbayram'dan Dışarıda Deli Dalgalar şarkısı var mı? Tabii ki şu an şarkı yoğunluğum acayip derecede fazla sevgili dostlar. Zaman kalırsa listeme dahil edeceğim. Selamlar demiş, ben Atakent'ten Orçun Bilge. Samsun gurbette olan diyor, tüm mahkum kardeşlerime selamlar olsun. Onur Akın'dan Şam Kolonyası parçasını tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Mesajı daha gönderdik, okuduk şöyle. Çalamadığım gerçekten bayağı bir şarkı var sevgili dostlar. İnşallah zaman kalırsa onları da değerlendirmeye alacağım. Şöyle listeme dahil edeceğim. Öncesinde istek attığım anında devrede 0542-744-6555 diyelim. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
5: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 16.22 yaptık saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel kıymetli dinleyicilerim. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya gönderebilirsiniz. Şöyle B4'teki tüm gönül dostlarına da en güzel şarkılarım armağanım oluyor. Onlar da her gün bizleri severek takip ediyorlarmış. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Fırat Yeşilyurda Ayşegül teyzesinden seni çok seviyorum, nice mutlu yılları oğlum diye mesajını ulaştırmış. Hatta ne zaman yayınlanır diye sormuşlar. Ben yayınladım, inşallah dinliyorsunuzdur. Tekrardan mesajı değerlendirmeye alacağım. Şöyle mesajımı değerlendirmeye almadan önce güzel bir mesaj daha var. Onu da şöyle okuyayım, sonra peşine tekrardan onu okuyacağım. Selam kardeşim Safiyet, ben iyi yayınlar, kolay gelsin. Cengiz Kurtoğlu'ndan sevmek yetmez mi? Gerçi diyor bazılarına o da yetmiyormuş. Daha iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin şimdiden. Teşekkürler, çalışıyorum seni dinliyorum demiş. Teşekkürler abicim. Fırat Yeşilyurt, Fırat diyor Yeşilyurt'a Ayşegül teyzesinden seni çok seviyorum, nice mutlu yılları oğlum diye mesajını ulaştırmış. Edip Akbayram'dan Dışarıda Deli Dalgalar şarkısında armağan etmişler. O da listemde bu şarkının sonrasında, ona da yer vereceğim. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah şöyle sevdiklerinizle, saydıklarınızla, değer verdiklerinizle nice mutlu, güzel, sağlıklı, huzurlu senelere diyorum. Ve şöyle rahmetle, saygıyla, sevgiyle andığım Müslüm Gürses'in o güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri fazla bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu uğurlamış ve göndermiş olduk. Yoğun bir şekilde yayınımıza devam ediyoruz sevgili dostlar. Samsun diyor, gurbette olan oğlum Canganık için şöyle Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı istemişti. Onu da uğurlamış olduk. Sevgili Can kardeşimize de en güzel şarkıları ben de yürekten, gönülden, kalpten armağan ediyorum. Mesajınızı okudum. Şöyle Allah'ım da sabırlar versin diyorum. İnşallah tez zamanda sizler de sevdiklerinizle, değer verdiklerinizle, evlatlarınızla, kardeşlerinizle, eşlerinizle kavuşursunuz diye dua ediyorum. Onur Akın'dan Çam Kolonyası lütfen çalar mısınız? Mesajı da okudunuz. Sağ olun, çalacaksınız değil mi demiş dinleyicim. Vallahi şu an çok yoğunluk var. Şarkıları yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah zaman kalırsa elbette o güzel şarkıyı da uğurluyor ve gönderiyor olacağım. Şöyle bugün biraz mesaj ağırlıklı gittik. İstek şarkıları da ben elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Onları da listeme dahil ediyorum. Öncesinde unutulmayan şarkıların tek adresinde isteklerden bir tanesi şimdilik yerini almış bulunuyor. Mesajlar da yağmaya devam ediyor. Onları da ben şöyle bir iki şarkı sizlere dinleteceğim. Biraz dinleneceğim. Sonrasında tekrardan değerlendirmeye alacağım. Gerçekten gelen mesajlar da bayağı bir uzun sevgili dostlar. Az önce de söylediğimiz gibi ben biraz dinleneyim. Sonra tekrardan buralardayım.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: oğlum diye mesajını onaylaştırmış. Üçüncü değerlendirmeyi yaptım arkadaşlar. Mesajları lütfen takip edin. Bugünlük istek şarkıda ağlamayacağım çünkü saatime kadar şarkılar bayağı bir doldu. Onun için sizler sadece mesaj gönderebilirsiniz. İstek şarkı almıyorum sevgili dostlar. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü saatime kadar dolduğu için tekrardan ekleme yapamıyorum. Şöyle özel ve güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakmadan önce reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz.
1: Damla yayında.

0: Ancı reklamları sunar. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

Semih Cenk de radyomuzdaydı sevgili dostlar. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Selamünaleyküm. Ben Can Düyükanık. Aynı ortamda bulunduğum abim İbrahim Arslan doğum gününü kutluyorum. Nice şöyle yılları, nice güzel yıllara diliyorum. İyi ki doğdun abim. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını armağan ediyorum. Bugün de doğum günü olan herkesin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Ve bütün herkese bu güzel şarkıyı ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Damla yayında.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aydın Valisi Osman Varol, Çin'deki orman yangınına ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizli usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek acil mali ve operasyonel destek çağrısı yaptı. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: 17.08 yaptık. Kazasız belasız bu saate kadar geldik değil mi? Ben de iyi yoruldum vallahi bugün. Mesajlarım gerçekten çok aşırı derecede yoğundu. Mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan o güzel dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum sevgili dostlar. Ben Atakent diyor... Kütükoğlu iddia bayiden Orçun Bilge, Onur Akın'dan Çam Kolonyası parçasını çalar mısınız lütfen demiş. Çok teşekkür ederim oğlumu babası vefat ettiği için 18'ine girdiği gün erken büyüdü doğum günü vefat ettiği için diyor babası Murat Arif'ten oğlum çalarsanız çok bir şey istememiş olur muyum demiş dinleyicim. Bugün de Muharrem abinin kızı sevgili Kardelen'in de doğum günü. Onun doğum gününü de nişten dileklerimle kutluyorum sevgili dostlar. Aslan burçlarının doğum günleri geldi artık. Onun için bütün herkesin doğum gününü, bu hafta doğum günü olan herkesin doğum gününü nişten dileklerimle şöyle o güzel mutlu dileklerimi sizlere iletiyorum. Emrah'ın da sevilen şarkılarından bir tanesiyle sizlere hemen baş başa bırakacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini hiç açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki damlaylasınız.

Gelen bir mesajım var, onu da değerlendirmeye alacağım. Pardon, iki mesaj. Onunla sonrasında artık yorulduğum için ben de konuşurken karıştırmaya başladım. Şöyle, selam Damla, ben Seyfettin, güzel yayınlar, gurbette olan diyor. Kardeşlerime selamlar olsun. Özellikle senin yayını kaçırmayan Emirhan Arslan kardeşime, Seyfettin ve Serdar kardeşinden selamlar olsun demiş. Sevgili Seyfettin mesajını ulaştırmış. Teşekkürler. Şöyle, bizleri sürekli takip eden Emirhan Arslan kardeşimize de en güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanımız oluyor. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Canan Eczanesi'nden selamlar. Sevgili Muhammed abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Sen de programın sonlarına doğru yaklaştın. Bugün gerçekten yoğun güzel bir programdı. Şöyle en güzel şarkılar sana ve yanındaki tüm dostlarına da kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. Şarkımı hemen başa alıyorum. Sonrasında ufacık bir reklam arası. Reklamlardan sonra yavaş yavaş vedalaşma zamanı.

0: Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatanarmut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatanarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: İstek şarkılarım benden sonra da çalmaya devam edecek sevgili dostlar. Bugün gerçekten yorucu güzel bir yayında şöyle mesajlarıyla programın başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan o güzel değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Damla Hanım iyi akşamlar demiş. Ters Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Tüm sevdiklerime, tüm değer verdiklerime, tüm dinleyicilerime gerçekten hayırlı güzel akşamlar diliyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi ve salı saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Duygulara hitap eden şarkılarla da o güzel programı kaldığımız yerden devam ettiriyor olacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Her şey şöyle dilediğinizce, gönlünüzce olsun diyorum. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle olacak. Aynı özelliği, aynı güzelliği onun da kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize de çok ama çok iyi bakın.
1: Damla Damla programı sona erdi.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi hiç

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has

0: hepsini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

sevgilim sonunda beni bırakıp başkasına gitti. Onu sevdi. Ya gitsin be. Zorla mı güzellik olur? Hem belki benden yakışıklıdır ha?

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: için Eski Adliye karşısındayız.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Taner'lesiniz. Taner'lesiniz.

20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. 20.20 itibariyle mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Ve Kamuran Akkor'u konuk ediyoruz radyolarınıza.

0: WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler ve WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ümit Yaşar'a konuk ediyoruz radyolarınızı.
1: Tutku FM

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı.
1: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma.

20-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinizde Astroba Spor Salonu Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Zara'dan Hasret Rüzgarları şarkısını paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz diyor. Ayrıca tüm gurbetçilerimize de armağan olsun.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Göksel Değirmenci. Emir Cebi kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Nice özgür yılların olsun ayrıca Efe Kanekere, Berat Efe Yıldırım, Yiğit Çakma, Talha Baycan, Anıl İnce, Alihan Ere, Furkan Aydın abi ve kardeşlerime selam olsun. Bir gün gelecek, bir gün kalacak diyerek mesajını sonlandırmış. Göksel Değirmenci için geliyor.

Sırayla tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Dün gece olduğu gibi sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Nigar. Şu anda sizi dinleyen canımdan çok sevdiğim kızım Betül Ballı'nın 1 Ağustos'taki doğum gününü en güzel dileklerimle kutluyorum annem. Bir tanem her şey geçecek, bugünler de anılarda kalacak. İnşallah seni sevdiğimi unutma sana. Seni hiç kimse sevemez parçasını armağan ediyorum Betül Ballı'dan da arkadaşları Merve, Engin ve Yuko'ya armağan olsun diyor Ankara'dan Nigar Hanım ve sevdikleri için geliyor.

Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Web sayfamız yenilendi. Ayrıca telefonlarınızda uygulamayı Samsung Tutkufm yazarak indirebilirsiniz. Hangi marka olursa olsun Samsung Tutkufm yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Bizleri her yerden dinleyebilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutkufm, ben Samsun'dan. Yeter Naz, A7 koğuşunda bulunan canım sevgilim Hamza Marhan'a. Seni sevdiğimi biliyorsun ama ben seni senin bildiğinden çok daha fazla seviyorum. Eskisi gibi yine mutlu olacağız. Sana söz veriyorum. Arkamda dağ gibi karım var. Yeri geldiğinde küseriz, yeri geldiğinde kızarız ama ikimiz de biliyoruz ki beni senden, seni benden daha fazla sevecek kimse olmayacak. Her şey gönlümüzce olsun. A7 koğuşundaki herkese selam olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Yeter Naz için geliyor. Bakalım hangi şarkımız, şarkılar senin için geliyor.

Yeni Samsun TTP kapalıda yatmakta olan Emir Cebi, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Annen ablan bu şarkı bizden sana armağan olsun, ihtiyacım var sesine gülüşüne diyerek mesajını sonlandırmış. Emir Cebi için gelsin diyor. Evet, bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. Bütün güzel şarkılarımızı diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun kapalıda yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz, Kara Bulut'a kalbim bugün yine doyamadım sana. Vasi kağıtlarını da hallettim, bankaya da gittim. Mail attılar, yanıt gelmesini bekleyecekmişim. Arayacaklar beni tekrar, bankaya öyle gideceğim. Haberin olsun, seni çok seviyorum, aşığım her haline. İhtiyacım var şarkısı, eşim Ebru Yılmaz, Kara Bulut'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar, ben Açık Bey. 18 Koğuşu'ndan Emirhan Kaplan, Kapalı'da olan Can Parçaları, Mücahit Ayas, Evlat, Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elibaleri, Abdullah, Ember Mutlu, Mertcan, Aslan, Kerim Gökçeoğlu, Umutcan Koparan'a selam olsun. Emirhan Kaplan'dan armağan olsun diyor.

sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde B18 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Kaplan'a Ceylan'ım şarkısını armağan ediyorum, seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış ve Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum demiş ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

kolay gelsin. Açıkta B18'de yatmak olan sevgilim Emirhan Kaplan'a sensiz yapamıyorum şarkısını armağan etmek istiyorum, seni seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Evet, seri bir şekilde bu gecede tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Betullah. Hayırlı akşamlar, şu anda yoldayız diyor. İyi yolculuklar Betullah. İzmir'den misafirlerim Ayşegül Hanım ve Oğuz abi ve çiftlere armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. İzmir'den misafirlerim Ayşegül Hanım ve Oğuz abi için armağan olsun diyor Betullah. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

0: İyi yayınlar A14 koğuşunda yatan sevgilim eşim diğer yarım Eminim'e armağan olsun. Söylediğin şarkıyı dinledim ve bir karşılığı olmalıydı. İyi dinle, seni çok seviyorum. Kimse anlayamaz beni. Senin bir bakışın, bir gülüşün yeter. Öpüyorum çok seni. Gümüşün her zaman yanında ummadığım anda armağan olsun. Eşim diğer yarım Eminim için armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Gastronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında 20.56 yaptık saatlerimizi salı gecesinde. Yener Samsun kapalı yatmakta olan annem Ebru Yılmaz Karabulut'a annem seni çok özledik babacığım ve ben yollarını gözlüyoruz seni çok seviyoruz sana çok hasret kaldık ama az kaldı bir tanem biraz daha sabır. Kendine cici bak sen ve arkadaşlarına çok selamım var gözlerine bakınca senin parçasını armağan ediyorum diyor annem Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor denizcimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar, selamünaleyküm. Ben C26, koğuşunda yatmakta olan Emir Yavuz. Aleykümselam burada. Beraber kader bile yaptım abilerim. Kardeşlerim Miraç Karakoç, Berat Toprak, Emirhan Uçar, Mustafa Arslan, Ufuk Eşler, Süleyman Memişoğlu, Diyar Gülere, Fatih, Çetin, Emrah Turgut, Celil Albayram, Orhan Ağaç'a, Efe Baran Yılmaz, Hakan Karabay, başka koğuşlarda olan abilerim Bahadır Taflan, Tolunay Kutur, İlker Kurt, hepsine selam olsun. Bu şarkı benden, Berat Toprak ve Emirhan Uçar'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emir Yavuz için gidiyor.

0: neler yanar.
1: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. İyi akşamlar, ben Seda Kantekin. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Koray Söylemez, seni çok özledim. Hiç bu kadar ayrı kalmamıştık ama sorun değil. Biz seninle neleri atlattık, bunu da atlatacağız. Bir an önce sana kavuşmayı diliyorum bir tanem. Ayaz Erdoğan, neler yaşadık biz seninle parçasını kendisi için armağan ediyorum diyor. Seda Kantekin ve sevdikleri için geliyor. Ölüme yürürüm diyor Ayaz Erdoğan.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler hemen. Koray Emre söylemez, kader bile yapmakta olduğum değerli abim Oğuzhan Altıntaş Bey'e, Tolga Kılıç, Eren Çimici, Muhammed Yılmaz, Ferhat Altın, Altınaz, Ferhat Altınaz için Ali Kınık'tan reis parçasını armağan ediyorum. Güzel ve özgür günler pek yakında. Koray Emre söylemezden armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz bu güzel yorumu.

Şu anda seyir halinde dinlemekte olan Beytullah yeğenimize de armağan olsun tüm güzel şarkılar sevgili dinleyiciler. Dün gece olduğu gibi bu gece de tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ama mesajı gönderdikten sonra mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında yer verebiliyorum mesajlarınıza. Mesaj artı şarkı ile birlikte yayınlamaya özen gösteriyoruz. Ama çok yoğun olursa mesaj birleştirme yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Annesinden yakışıklı oğlu Alper Ustabaş'a selam olsun evlat. Hasreti zor ama biliyorum ki sabrın ve güçlü duruşunla bu günleri geride bırakacaksın. Dualarım seninle, umudunu hiç kaybetme. Alper Ustabaş'a armağan olsun annesinden diyerek mesajını sonlandırmış. İhtiyacım var şarkısına daha önce yer vermiştik. Ve sıradaki mesajımız, bir başka mesajımız Alperen Çırak kardeşinden. Alperen Çırak kardeşinden Samsun Kapalı'da yapmakta olan Selahattin Emir Cebi abim doğum günün kutlu olsun. Nice özgür senelerde görüşmek dileğiyle. Kardeşin her zaman yanında, kardeşlerinin sana çok selamı var. Döneceğin bir gün elbet, armağan olsun Alperen Çırak kardeşinden diyor.

0: Tutku FM.
1: Yena Samsun tehdidi Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den aynı koğuşta kadavliği yaptığı abi ve kardeşleri Ünal Kula, Emrah Taşkın, Mehmet Sözen, Deniz Onas, Semih Yılmaz, Eyüp Demir, Arif Aslanoğlu, Batuhan Sekmen, Batuhan Saya, Emin Şan, Aybaz, Mert Eren Turuna, Salih Mert Yesin, Soytaner, Başarır'a, Kaan Kaymak, Serdar Bulut'a, Mustafa Şahin'i, A18 koğuşunda bulunan Tanju Odabaşı abimi, ayrıca diğer koğuşlarda bulunan abim ve kardeşlerim Emre Eli Boler, Gürkan Safa, Faruk Çelik, Uğur Şanlı, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Hastanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çamlıbel, Serkan Şahin'i, Doğukan Demir, Abdullah Donu, Seyit Kıdıl'a, Uluhan Topar, Rıdvan Sarı, Can Esen, Arif Çakal, Gönlü dolusu selamlar tüm dostlarına, sabır, sağlık ve umut dolu günler diliyor İsmail Türüt'ten. Adam Var isimli eseri tüm abi kardeşlerime armağan ediyorum diyor. Mert Seçkin için geliyor.

İyi yayınlar Gizem Turgut Tanca 26 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni çok seviyorum. Sevdiğim sabırla umutla gelmeni bekliyorum. Umarım dinlersin seni. Kalbimin son atışına kadar çok, son nefesime kadar seviyorum ve bekliyor olacağım. Çok özledim sevdiğim gözlerini ve beraber geçirdiğimiz günleri. Umarım yakında yanımızda olacaksın. İnşallah benim seni unutmaya ömrüm yetmez. Eşim Emrah Turgut'a armağan olsun diyor.

21.25 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında salı gecesinde beraberiz. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar Kaan Uncuoğlu'na. Sana olan sevgim öfkemden de kızgınlığımdan da çok daha büyük. Ne olur kırgın kalma bana. Hani derler ya, sesini duysam sesine sarılacağım. Ben de tam öyle özledim seni. İlle de sen şarkısı armağan olsun Kaan Uncuoğlu'na diyor.

0: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir hatırlatmamız var. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor. O yüzden 30 ve 60 dakika içerisinde mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyorum. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir. İnşallah biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Hep beraber oturuyoruz çocuklarla. Herkesin sana çok selam var. Seni çok seviyorum her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bildiğin gibi değil. Parçası Armağan Olsun Tuğba Başaran'dan diyor. Emrah Yalçın için geliyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar Samsun T-Tipi. C12 koğuşundan Serkan Bayrı, ben Kadabili yaptım. Dostlarım, abilerim Adil Vahit Kaya, Hamdi Samet Mutlu, Sefa Onur Ayaz, Uygar Anıl Özel dedi, Murat İlker Ölmez, Ersin Yıldırım'a, Samsun Açık'ta yatmak olan Burak Ola, Serkan Saygın, Fazıl Gülerevi, Erkan Can'a, Kavak Açık'ta, Kaan Kola'ya ve son olarak da Vezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun. Köşe Kapmaca parçası Armağan olsun. Geceniz güzel olsun, iyi günler diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayrı.

Hatice ben. Tüm sevdiklerime armağan olsun diyor Hatice. Diğer bir mesajımız. Canımın canı diğer yarım. Ailem Merve Engin. Yukum kurban olsun sana. Beni hiç kimse sevemez. Sen var olduğun sürece bugün günlerden hem Lülü Bacı hem sensin. Senin güzel vakit geçirdik. Tek eksik yanımız sendin. Yanımda olmasan bile varlığını kalbimde hissettim. Bin dert olsan bir dermana değişmem. Bunu bil, evdeyim tek sıkıntım özlem asli. Sen iyisen biz de iyiyiz. Seni çok seviyorum sol yanım. İlkim. İyi ki varsın can parçam. Paşa gönlüm parçası severiz. Sana gelsin kalbim. İyi geceler Yuko'nun. Tek gerçeği muzur deli. İyi geceler görüşü güzelim diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

Yayınlar Bilge Olgun, çarşamba kapalıda C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum güzel kızım. Çok özledim güzel günlerimizi, çocukluğumuzu düşünmeden edemiyorum. El vurma doktor parçası benden sana gelsin prensesim diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Olgun.

Astronom Spor Salonu sponsorluğunda 21.45 altı saatlerimizi ve devam ediyor beraberliğimiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. 21.00 itibariyle gelen mesajımızı değerlendiriyoruz. Kava kapalı S tipinde yatmakta olan eşim Caner Çırak, çocuklarımızın en büyük eksiği sensin. Biz seni sadece beklemiyoruz, her gün yeniden özlüyoruz. Bu şehir beni boğuyor şarkısı. Harman olsun bil ki her notasında seni bekleyen biz varız. Caner Çırak için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Samsun T tipinde yatmakta olan Yalı Çetin kader bile yaptım. Can kardeşim İmiş Cebeci'nin doğum günü kutlarım. Can kardeşim doğum günü kutlu olsun. Birlikte özgür yıllarımıza armağan olsun bu şarkı diyor Yağız Çetin'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A22 koğuşundan Nevzat Başvur. Kader birliği yaptım. Kardeşim Emir Cebi'nin doğum günü enişten dileklerimle kutlar nice sağlıklı yaşlara. Benden düştüm bir anda, parçası armağan olsun diyor. Şu anda hareketli yayınlayamıyoruz. Nevzat Başkurt ve sevdikleri içine giriyor.

yerine C5'te yatan eşim Taner Şahin'e kimseye muhtaç olmamak için bir gençlik heba ediyorsun kocam. Sensiz geçen günlerimi yoksa bizim için mücadeleyle geçen gençliğime mi yana yaşayamadığın hayallerine mi yanalım? Seni çok seviyoruz. Sabır hayatım, Allah'a emanet ol. Annen, ablan Şeyma'nın çok selamı var. Oğlun da öpüyor seni. Bir dünyasın şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Hatice ben. Bütün sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Hatice ve sevdikleri için de gidiyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

İyi yayınlar, seni çok özlüyorum güzel bakan gözlerini, derin bakan bakışlarını, çok özlüyorum seni. Düşününce kelimeler boğazımda düğümleniyor, sabrediyorum seni görmek için, sabırsızlanıyorum. Dakikalar, saatler, günler geçmiyor yine. Daldım, yine daldım derinlere, beni boş ver, önemli olan senin iyi olman, senden kendine iyi bakmanı rica ediyorum. Sağlığına dikkat et diyen Arman, A20 koğuşunda Salih Mert Keskinsoy adına da ve koğuş arkadaşlarına da Allah'tan sabır diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tutku FM.
2: Evet, yeni saatimizdeyiz. 22.02 saatlerimiz Salı gecesinde değerli dinleyiciler. Kaldığımız yerden sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İnsan bazen en büyük pişmanlığını elindeyken kıymetini bilemediği bir sevgide yaşar. Ben sevgimi eksiltmedim, sessizce taşımayı öğrendim. Keşke bana uzanan o yüreğin değerini zamanında görebilseydin. Belki bugün hiçbir şarkı hasretimizi anlatmak zorunda kalmazdı. Bu gece Sinan Yılmaz'dan Kafama Vuracağım parçası yarım kalan hikayemizin sessiz tanığı olsun. Kara Kız'dan Resul Dalbey'e armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar. Ayrıca koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci, ayrıca koğuşunda yatağını kader bile yaptım. Umut Öztürk, Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Ömer Faruk Çelik, Mario Serdar, diğer koğuşlarda yatan Küçük Ağa, Yusuf Kılınç abime, Samet Yıldırım, Ayhan Karayeli, Yahya Sisko'ya, İlhan Kutbay'a hepsine selam olsun. Yazan Kalem Siyah, türküsünü armağan ediyorum diyor Volkan Demirci için geliyor.

WhatsApp'tan Aykut'tan tüm sevdiklerine armağan oluyor. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Peki Aykut Bey sevdikleri için gelsin. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Ben Büşra Kapalı yatan sevgilim Polat Bıçak için. Nerelerdesin şarkısını rica ediyorum. Telefonda aramanı bekliyoruz. Sesini duymayı bekliyoruz. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum sevgilim diyor. Büşra'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Köylü'den oğlu Arda, rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar. Sabırla ve zamanla geçecek bu günler. Ailen her zaman yanında evlat diyerek mesajını sonlandırmış. Ve Müslüm Gürses yorumu alıyor sırayı. Nereli?

0: Anderson Görsesi unutmayan yorumlarından bir tanesiyle bizlerle beraber olduğu sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında mesajınızın yayınlanması, mesaj birleştirme yapmıyorum şu anda. Şarkılarınızla birlikte mesajınızı yayınlamaya özen gösterdiğim için sevgili dinleyiciler 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor. 21.20'de gelen mesajımızı paylaşıyoruz. Çarşamba Kapalı'da Kadın Koğuşu'nda Nursen Açalık, Aynı Kaderi Paylaştım Özüm İdem, Öz Salih Hilal Albayrak, Çimen Çıra, Selena Duran, Berpen Erdek, Zeynep Ecem, Sarı Aslan'a farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmen, Suudi Nas Ateş, Haset Karakuş'a, Eda Güney, Rabia Karadağ, Münevver Temiz'e selam olsun. Nursen Açalık'tan armağan olsun diyor.
1: Hayatıma giren insanlardan çok çektim ve yüreğime çok el değdi, incindim. Belki seni sevmeseydim isyankar ve asli bir çocuk olmayacaktı içimde. Şimdi rahat yataklarda uyuyamıyorum. Oysa yataklar değil, isyanım uyutmuyor aslında. Ben de tüm dünyaya haykırıyorum. İsyanlardayım ve isyanlarda kalacağım. Kalbim bu kadar sızlarken, saatler bu kadar acımasız dönerken, geceler bu kadar hüküm sürerken ve duvarlar üstüme üstüme gelirken,

Yeni Samsun TTP Kapalı'da A20 koşunda Cüneyt Eker'i Halit baban seni çok özledi. Sayılı günler tez geçer merak etme. Selma annenin, kardeşin, Cemre'nin kardeşlerine çok selam var, gözlerinden öpüyoruz. Yaşamadın sen şarkısını armağan ediyoruz. Cüneyt Eker'e diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşanlar, tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. Ve emeği, bir insanın emeğini harcamayan herkese armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Mert Bey sevdikleri için de geliyor.

İyi yayınlar Şefik Aslan ve ailesi. En kısa zamanda kavuşmak umuduyla İbrahim Aslan'ın doğum gününü kutlar diyerek mesajını sonlandırmış. Şefik Aslan ve ailesinden İbrahim Aslan'a armağan oluyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun. Bütün güzel şarkılarımız sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Sırayla bir kez daha hatırlatmış olalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'e, küçük kızımız iyileşiyor. İki güne iyice toparlar. İçin rahat olsun kurban olduğum. Hesaplarda sıkıntı var galiba. Sadece senin hesaba ödeme yatırabildim. Yarın falan tekrar deneyeceğim. Diğer hesaplara da seni çok seviyorum. Gönlümün sultanı, Allah'a emanet ol. Seni yazdım parçası armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den. Geçmiş olsun Yasin. Acil şifalar diliyoruz kızına da. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Sen benim tesadüfüm değil, nasibimsin bu yüzden. Hiçbir ayrılık sevgimizi eksiltemez. Kalbim her gün sana biraz daha bağlanıyor. Rabbim bizi hangi yoldan geçirirse geçirsin, sonunda yine birbirimize kavuştursun. Çünkü benim en güzel duam hep sensin, senin. Hep sensin her şeyim. Emrah Yağçı'ndan Kübra'ya, canımdan can iste parçası armağan olsun diyor. Emrah Yağçı'nın içinde geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Biraz daha hız vermemiz gerekiyor yetiştirebilmek adına mesajınızı. İyi yayınlar. A22 koşunda bulunan oğlum Kerim Kökçüoğlu ve arkadaşlarına selamlar. Sayılı günler az kaldı sabret oğlum. Seni bekliyoruz. Herkesin selam var oğlum. Annen, ablanlar gözlerinden öpüyoruz. Seni hayırlı akşamlar diliyoruz. Kerim Kökçüoğlu için armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Son bir mesajımızı daha ekleyelim. C5'te yatan eniştem Tanaş Aynı, bilmeni isteriz ki seni çok özlüyoruz ve her zaman dualarımızdasın. Zor günler geçecek, güzel günlerde yeniden bir arada olacağız. Moralini hiç bozma, seni sevenlerin kalbi hep seninle. Allah yar ve yardımcın olsun. Bu şarkı senden uzakta ama seni hiç unutmayan ailenden sevgi ve hasretle gelsin. Bacın Şeyma'dan Koca Reis şarkısı diyor. Tanaş Aynı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. O yüzden Müslüm'ün güzel yorumu sizler için de gelsin diyoruz. Bir başka mesajımız İrem canım kardeşim. Serhat Aydemir. Biziz aşkın dediğin ödemeyi yolladım. Altın bize kalmasın. Seni çok seviyoruz. Aynı gökyüzüne bakıyoruz. Aramızdaki tek fark demir parmak tutar. Altın hep sende parçası. Armağan olsun. Aşkım bu sana gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Sık yayınlanan şarkılar arasında olduğu için bu akşam yer veremeyeceğiz. İrem ve sevdikleri için de giriyor.

Evet, Sami Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarla birlikte yayınlamaya özen gösterdiğim için biraz zaman alabilir tabii ki. 30 ile 60 dakika arasında şu an mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler yer veriyoruz mesajlarınıza. Alperen Çırak kardeşinden Samsun Kapalı'da yatmakta olan Selahattin Emircebi, Yağız Çetin, Ali Erdem Kurt abilerime çok selam olsun kardeşleriniz. Her zaman yanınızda. Biz yakınmayız diyor Alperen Çırak'tan. Benden tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun bu güzel yorum ayrıca.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Samet Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde, Tutku FM bünyesinde ve saatlerimizde 22.35'i gösteriyor. Salı gecesinde beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar. Tugay Demirci, A10 koğuşunda yatan Harun Sübütün kardeşime, C6 koğuşunda yatan Koray Burak kardeşime çok selam olsun. Elbet bir gün keşke sayılı gün çabuk geçer. Her zaman yanınızda, arkanızdayız. Benden kum gibi şarkısı armağan olsun. Sağlıcakla kalın canlar. Tugay Demirci'den armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: gibi esip geçir.
1: Yenen Azlı Cebeci'den A18 koğuşunda yatan sevgilisi Mertcan Yiğit'i yokluğun canımı acıtıyor ama sevgim hiç eksilmiyor, seni özlemle bekliyorum, kavuşacağımız günü sayıyorum. Sensiz ben olamam şarkısı armağan olsun, Mertcan Yiğit'e armağan olsun diyor.

Yeni Ahtel Tipi C22 koğuşuna yatan eşim Turan Çam, hayat bazen bizi hiç beklemediğimiz sınavlarla sınar. Bu dört duvar bizim sevgimizi azaltamaz, aksine birbirimize olan bağımızı daha da güçlü çeliklenecek. Kendine çok iyi bak, elbet bir gün o kapı bizim için açılacak, güzel günlerimiz olacak, inanıyorum seni. Seviyorum adam. Eşinden Armağan Olsun Sensizim şarkısı Turan Çam için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Tuna Hanım. Şarabı 18 koşunda yatmak olan Burak Orbay dostum, doğum günün kutlu olsun nice senelerimize. Bugün ayrı yerlerde olsak da aynı gökyüzüne bakıyoruz canım kanım. Tuna'nın uçara armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM, Bülent ben namı değer köylüden sevgili Rafet abi. Rafet abime, canım oğlum Arda Rengi'ne de selam olsun. Oğlum seni çok seviyorum, güzel günlerde yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Baban her zaman senin yanında. İyi yayınlar. Köylüden armağan olsun diyor.

0: Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olduğu Sevendeli ile buluşturduk.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Evet, geceye devam ediyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek sevgili dinleyiciler. Samsun Kapalı A10 koğuşundan Sait Babaoğlu'na Alişan Dön Hadi, Melda Durmuş'tan Armağan Olsun diyor. Melda Durmuş için geliyor.

Ve şu anda gece dahil bekleyen 3-4 mesajımız var sevgili dinleyiciler ve gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz hemen. İyi yayınlar Gökhan Karalı, Can Kocaman, A18 koğuşunda yatmakta olan Can kardeşimiz Mertcan Yiğit ve başka koğuşta yatmakta olan abi ve kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre İnce, Ahmet Bektaş, Akın Aksoy, Mert Altınsoy, Kaan Düzgün, Emre, Kadir Selebi, Salih Eroğlu, Hasan Can Koç'a, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun elbet. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle toza döndüm parçası armağan olsun Gökhan Karalı'dan diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız Yalçın Coşkun bütün radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar ve oğlum Alihan Coşkun için de gelsin diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi günler, ben Gamze. Samsun T-Tipi kapalı A14 koğuşunda yatan canım kuzenim Alper Ustabaş'a selamlar. Umarım iyisindir. Özledik ve her zaman aklımızdasın. İçinde bulunduğun bu zor günlerin bir an önce geride kalmasını diliyorum. Güçlü olmaya devam et. Hiçbir zaman umudunu kaybetme. Kendine iyi bak. Moralini yüksek tut. Seni seviyoruz ve dualarımız hep seninle. Çoğu gitti azı kaldı şarkısını armağan ediyoruz diyor Gamze'den.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi günler, ben Ali Baki. Ben Ali Baki Eren, Samsun TTP'nde yatmakta olan kardeşim Oğulcan Şahinbaş, Rahman Efe Yıldırım ve Onurcan İpek abime selamlar. En yakın zamanda görüşmek üzere canlarım. Bu parça size özel armağanım olsun, Ali Baki Eren'den sabırla ve zamanla diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Tüm kader mahkumlarına da

Evet, sırada özel bir isimimiz var. İyi yayınlar Kadir Albayram. Samsun T-Tipi Kapalı'da C26'da olan Celil Albayram abime sesleniyorum. Kardeşim iyisin. Bugün gördüm seni. Sana ve tüm kuş arkadaşlarına, İbrahim Dizdik, ölümüne var mısın parçasını armağan olsun. Unutma Celil Baba, sen tek başına bir ordusun. Tüm kuş arkadaşlarına ve ortamına selam elbet bir gün. Enes'in çok selamı var, kendine iyi baksın diyor. Seni seven kardeşin kadrodan armağan olsun diyor Kadir Albayram.

senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekarı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdin misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban ol?

Samim Gayrimenkul sponsorunda 23.14 yaptık saatlerimizi salı gecesinde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0'ı yayınlar Yusuf Saral'dan. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Selahattin Emir Cebi'ye selam. Selamlar, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hasan kardeşim. Söyle neredesin, parçasını rica ediyorum diyor. Yusuf Saral'dan Armağan Olur.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, mesajlarınızı şarkıyla birlikte, şarkılarınızla birlikte yayınlamaya özen gösteriyorum. Bu yüzden 30 ve 60 dakika arasında sürebiliyor. Mesaj trafiğinin yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatalım. Yeniler C11'den, Tansu Kaplan'dan, A22'de Dinçay Çarıkçı, Sen Gül diye herkesi karşıma alabilirim ama sen üzülürsen bütün savaşı kaybederim. Dinçay'ım şarkımızda da dediği gibi çıkmaz bir sokakta altımda senle haberlerini aldım, sana haber gönderdim. Tansu Kaplan'dan Armağan Olsun diyor.

İyi günler buradan C3 koğuşunda yatağını Aslan kardeşim Kaan Düzgün, başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Hüseyin Kaan'la Kemal Can Dindar, Nizamettin Öcal, Hanife Sisko, Bedihan Öztürk, Caner Koç'a selam olsun, hepinizi seviyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sertan Öcal'dan armağan olsun, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Sertan Öcal'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yalçın Coşkun, mikrofonun başında sadece sesini değil, yüreğini de bizlere ulaştıran kıymetli Tutku FM ekibine gönülden teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar mesajlarınıza ve istek şarkılarınıza yer vermeye özen gösteriyorum. En zor zamanlarımızda destekleriniz, güzel sözleriniz, dualarınız ve işten yayınlarınızla yanımızda olduğunuz her an hissettirdiğiniz samimiyet ve dostluk bizler için tarifsiz bir değer taşıyor. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki Tutku FM ailesi gibi kocaman bir ailemiz var. Emek veren tüm yayıncılarımıza ve bu güzel ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkür ediyor. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin sizlerle olmasını diliyoruz. Sevgi ve saygı, muhabbet ve ayrı koğuşuna armağan olsun. Uğur Işılak'tan kaybolan yıllar armağan olsun ağaçı her yerde diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel duygu yüklü bir mesaj. Yalçın Coşkun'dan bizler için geldi daha doğrusu bu mesajımız.

0: Kahraman Tazeoğlu'nun güzel bir sözü vardı. Bazı yaralar sağdışa kanar diyordu sevgili dinleyiciler. Zaman zaman çok duygu yüklü mesajlarınız da geliyor. Şarkılar da zaten genelde bu yönde. 23-26 yaptık saatlerimizi Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Ben Karakız. Bazen tek başıma saatlerce yürüyesim geliyor. Sanki yürüdükçe her şey geçecekmiş gibi. Ben Karakız. C28 koğuşunda Resul Dalbe için birileri kandırmış şarkısını rica ediyorum diyor. Karakız'dan armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Sabah gecesinde 20-30 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Ve Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Sevdiğinden Fırat abi, tanem doğum günün kutlu olsun. Belki bu sene değil ama bundan sonraki bütün senelerde pastandaki mumu ben yakacağım. İyi ki doğmuşsun. Sevdiğinden Fırat'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Enes Kor Samsun TTP kapalı C16'da olan abim Celil Albayram'a sesleniyorum. Satırlarıma başlamadan önce hasret ve sevgiyle selamlıyorum. Nasılsın abi? Can bizler. Buradayız. Sen de iyisindir inşallah Aslan abim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sana ve tüm koğuş arkadaşlarına gelir gelir parçasını armağan ediyorum. Seni seven kardeşin Enes Kurt'tan armağan olsun, adamsın tırcı Celo diyerek mesajını sonlandırmış Enes Kurt.

İyi yayınlar, ben İstanbul Avcılar'dan Kadir Albayram. Gurbette olan Samsun T-Tipi kapalıda C16'da olan Celil Albayram abim, çok özledim seni. Bir an önce gelsen diye tırla yola gidip gelsek Celil baba, sana gurbette parçasını armağan ediyorum abim. Gölgen varlığın yeter, seni seven kardeşin kadrodan armağan olsun diyor. Kaldım gurbette sevenleriyle buluşuyor İstanbul Avcılar'dan Kadir

0: Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz radyolarınızın başına ve sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Web sayfamız yenilendi. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz Play Store'dan. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yokluğun kalbinde derin bir özlem olsa da sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Aramızdaki duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Bir gün bu hasret bitecek ve o gün geldiğinde sadece gözlerine bakıp gülümseyeceğim. Çünkü sen kalbimin en güzel umudu olarak kalacaksın her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a yağmur yürektin parçası armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Tutku FM Karakız'dan her şeyim olan adam Resul Dalbey'i dün de sesini duyamadım bugün de. Hasretin her geçen gün biraz daha büyüyor umudunu. Kaybetme Resul, bir gün o kapılar açılacak ve yeniden sarılacağız. Seni çok özledim. Sana kavuşmayı bekleyen kalbimden gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Karakız'dan Armağan oluyor.

İyi yayınlar A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Aşkım, dünyam, her şeyim seni özlemek de, yollarını beklemek de güzel. İçinde sen olan her şey çok güzel. Sevgim gün geçtikçe daha da büyüyor. Vazgeçilmez parçamsın. Canımı canına katsın Rabbim. Ruhumu ruhuna adamım. Seni çok seviyorum, akşamın güzel olsun. Esra Aslan'dan Armağan Olsun bu şarkı diyor.

0: Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. 23.55 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında.
1: Mürekkebe kalemini batır batır.
0: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, Samy Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar diliyorum. En güzel şarkılar Bülent namı diğer. Köylü'den sevgili değerli oğlum Arda Rengin'e ve ayrıca tüm dostlarına da armağan olsun. Oğlum seni çok seviyorum. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Baban her zaman senin yanında. İyi yayınlar diliyorum. Tutku FM ailesine de armağan olsun diyor Bülent Rengin'den. Sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Batır yaz hakim bey. Bu kalbimin elemini satır

İyi yayınlar Tutku FM ailesi. A22 koğuşundan Berat Kaya, beraber kader belliği yaptım. Emece bir kardeşimin doğum gününü kutlarım. Göksal Öngör efsane diyerek mesajını sonlandırmış Berat Kaya.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün voltaj.

gazetesinde satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar Kaan Uncuoğlu'na. Sana olan sevgim öfkemde, öfkemden de kızgınlığımdan da çok daha büyük. Ne olur kırgın kalma bana. Hani derler ya, sesini duysam sesine sarılacağım. Ben diye tam öyle özledim seni. Kaan Uncuoğlu'na armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A22'de. Mertcan Usta, beraber kader bile yaptım. Emir Cebi kardeşimin doğum günü kutlarım. Köksal Öngör, efsane, armağan olsun. Mertcan Usta ve sevdikleri için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor. Tidanya yorum alıyor sırayı.

Evet, Kalpten Kalbe programında saatlerimiz gece yarısını aşıyor. Şu anda bekleyen 2-3 mesajımız var. Onlara da tabii ki yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar ah kardeş şarkısı armağan etmek istiyorum. A22 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Usta abisi Hamza Usta'dan bu şarkı armağan olsun. Onu çok seviyoruz. Hep arkasındayız. Hep yanındayız. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor. Mertcan Usta abisi Hamza Usta'dan armağan oluyor.

Kıvırcık Atatürk'ümüz bizlerle beraber oldu. Kıvırcık Ali sevgili dinleyiciler, rahmeti anıyoruz ve 2006 yıllarında, 2006-2007 yıllarında Tokat'ta yayın yaptığım Özlem Efendi, Erbaa Özlem Efendi, ilk göz ağrım Özlem Efendi, Kıvırcık Ali'ye konuk etmiştim yayınıma. O zaman böyle tabii daha popülerdi, sonra yıllar geçti, birçok albüme imza attı ve geriye de birbirinden güzel türküler bıraktı sevenlerini. Hani diyoruz ya, kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Bizi şarkılarıyla, türküleriyle mutlu etmeye devam ediyor Kıvırcık Ali. Geceye dair bakalım sevgili dinleyiciler, şu anda bekleyen son bir mesajımız. Sonlara da yaklaşıyoruz. Ben seni anlatmayı değil, yaşamayı sevdim. Adın kalbime öyle bir yer etti ki senden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Belki bugün yan yana değiliz ama sevgim her gün sana biraz daha yaklaşıyor. Gün gelir bütün kapılar açılır, ben de hiç konuşmadan sana sarılırım. Çünkü bazı kavuşmaların söze ihtiyacı yoktur, seni çok seviyorum. Her şeyim yarına kadar, kendine çok iyi bak, seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum ömrüm, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. En büyük aşkım sensin parçası, armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Saatler 12 geçiyor. Bu saatten sonra saatin de pek önemi yok. Ama mesaide olan var, çalışanlarımız var. Onlara da armağan ediyoruz tüm güzel şarkılarımızı. Ve bekleyen mesajlarımız arasında iyi yayınlar Arda Rengi'nden ailesine ve sevdiklerine, tüm kader birliği yaptığı dostlarına armağan olsun diyor. Arda Rengi'nin için geliyor.

Silinmeyen hatıralar diyoruz Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi. Kalplerin Buluştuğu Program Kalpten Kalbe'de. Harun tüm gurbetçileri Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor. Saat 20'de başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz.

0: gerçekten emeğimi içe sayanlara, verdiğim değeri, döktüğüm emeği unutmadım. Bazı kırgınlıklar geçiyor, bazı kırgınlıklar geçmiyor. Sadece insan susmayı öğreniyor. İyi yayınlar diliyorum. Mert'ten armağan olsun emeğimi hiçe sayanlara diyor. Mert için geliyor bu güzel yorum Ali Kınık'tan. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz.
1: Tutku FM. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Tutku FM.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

0: Daha öncesinde Ferd Tayfur'un bir yorumuydu bugün sen sevgili dinleyiciler. Bir başka yorumla paylaşıyoruz sizlerle. Kalpten Kalbe programında.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Tutku FM.

Tutku Efendi, Kalpten Kalbe. Bu gecelik sizlere veda etme vakti. Beni dinleyen, yüreğini ve gecesini bizimle paylaşan herkese gönülden teşekkür ederim. Bir başka gecede yine aynı frekansta, yine Kalpten Kalbe buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kıyın, sevgiyle kalın. İyi geceler. İyi ki varsınız. Bir sonraki yayında 23.00'da buluşmak üzere. Evet, yoğun bir mesaj trafiğimiz vardı. Sesim de biraz yoruldu ama tüm mesajlarınıza A'dan Z'ye yer verdim, söz verdiğimiz gibi. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize yurt içi ve yurt dışında sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.